Camille Saint-Saëns'ın Romance du Soir başlıklı eserini Danimarka Ulusal Vokal Topluluğu'nun 7 Mayıs 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Alma Mahler'in 3 Lied'i ve Richard Wagner'in Serada adlı parçasıyla devam ediyor.

Alma Mahler'in 3 Lied'ini ve Richard Wagner'in Serada adlı parçasını soprano Chihai Kim ve Danimarka Ulusal Vokal Topluluğundan dinlediniz. Martina Batic yönetimindeki topluluğun konseri devam ediyor. Sırada Olivia Messiaen'in 5 Nakarat başlıklı eseri var.

Olivia Messiaen'un Beş Nakarat başlıklı eserini Danimarka Ulusal Vokal Topluluğu seslendirdi. Topluluğun 7 Mayıs 2026 tarihli konseri Gustav Mahler'in Rückert Liedleri albümünden iki parçayla sona eriyor. Nana Forte düzenlemesiyle dinliyoruz.

Mahler'in Rückert Liedleri albümünden iki parçayı soprano Christine Non Boan Dersen ve Danimarka Ulusal Vokal Topluluğu seslendirdi. Programımız Olivier Messiaen'in cello ve piyano için Zamanın Sonu için Dörtlü başlıklı eserinden 5 numaralı parçayla devam ediyor.

Olivia Messiaen'un Zamanın Sonu İçin Dörtlü adlı serisinden 5 numaralı parçayı cellist Leonard Elschenbroch ve piyanist Zhang Zuo seslendirdi. Ludwig van Beethoven'ın Allegretto tempolu 2. bölümüyle ünlü olan Opus 92 La Majör 7. Senfonisi var sırada.

Danimarka Ulusal Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Danimarkalı besteci Carl Nielsen'a ait Opus 44 Fa majör 2 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünden ikinci bölümle devam ediyoruz.

Carl Nielsen'ın Opus 44 Fa Majör 2 numaralı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nden ikinci bölümü Genç Danimarka Kuartet seslendirdi. Programımızın bu bölümü Franz Joseph Haydn'ın 45. senfonisinden final bölümüyle sona eriyor.

Franz Joseph Haydn'ın Fa diyez minör 45. senfonisinden final bölümünü Danimarka Radio Sinfonietta Orkestrası'nın 2007 tarihli kaydından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Arcangelo Corelli'nin Opus 5 La Majör 6 numaralı sonatını Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasının birinci perdesinden Caro Nome başlıklı soprano aryasını ve Dora Pejacevic'in orkestra için nocturnünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Friedrich Chopin'le başlıyoruz. Bestecinin 1837 yılında kaleme aldığı ve romantik dönem için bir devrim niteliğindeki piyano çalma tarzının temelini oluşturan Opus 25-12 Etüt serisini Litvanyalı piyanist Lukas Geniusas seslendiriyor.

Chopin'in 1837 yılında yayınlanan Opus 25 12 Etüt serisini Litvanyalı piyanist Lukas Geniusas'ın yorumuyla dinlediniz. 19. yüzyılın İngiliz bestecisi Arthur Sullivan'ın ilk büyük yapıtı olan Fırtına adlı oyun müziğiyle devam ediyoruz.

Arthur Sullivan'ın Shakespeare'in Fırtına adlı oyunu üzerine kaleme aldığı aynı adlı eserini BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Orta Çağ'ın İtalyan bestecisi Giovanni da Firenze'nin günümüze kalan 19 eserinden biri olan Quando Amor başlıklı parça var sırada.

14. yüzyıl bestecisi Giovanni da Firenze'ye ait Quando Amor başlıklı parçayı Ensemble Micrologus seslendirdi. Danimarkalı flütçü, orkestra şefi ve besteci Carl Joachim Andersen'in flüt ve piyano için Opus 9 Deniz Kenarında adlı eseriyle devam ediyoruz.

Carl Joachim Andersen'in Deniz Kenarında adlı eserini flütte Andrea Kölle ve piyanoda Alexander Böschoten'den dinlediniz. Johann Sebastian Bach'ın diğerlerine göre hafif bir enstrüman kombinasyonu eşliğiyle farklılaşan 230 katalog numaralı moteti var sırada.

Johann Sebastian Bach'ın 230 katalog numaralı motetini Ivar Staurins yönetimindeki Tafelmusik Oda Korosu ve Barok Orkestrası seslendirdi. Programımız Franz Schubert'in 6 Alman dansıyla devam ediyor. Eseri Anton Webern'in orkestrasyonuyla dinliyoruz.

Anton Webern'in orkestrasyonuyla seslendirilen Franz Schubert'in 6 Alman Dansı'nı Justin Brown yönetimindeki Lüksemburg Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın Clara Wieck'in bir teması üzerine solo piyano için kaleme aldığı varyasyonlar var sırada.

Robert Schumann'ın Clara Wieck'in bir teması üzerine varyasyonlarını piyanist Angela Chang seslendirdi. Barok dönem bestecisi Arcangelo Corelli'nin yaylı çalgı ve sürekli bas için 12 sonatından La Majör 6 numaralı eserle devam.

Arcangelo Corelli'nin Opus 5 La Majör 6 numaralı sonatını viyola da gambalarda Pierre Pitzel, Marcy Jean Bölli ve klavsende Augusta Campani seslendirdi. Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasının birinci perdesinden Caro Nome başlıklı soprano aryası var sırada.

Giuseppe Verdi'nin Rigoletto operasından Caro Nome başlıklı aryayı soprano Inese Galante ve Letonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Hırvat müziğine ilk modern senfoniyi kazandıran kadın besteci Dora Pejacevic'in orkestra için nokturnüyle sona eriyor.

0: Dora Pejacevic'in orkestra için noktürnünü Pavle Despay yönetimindeki Hırvatistan Radyo Televizyon Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik, beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum," dedi. 2 gün boyunca çeşitli programlara katılacak Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Habusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile de bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu. "Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme," dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul merkezi 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde depremzedeler için toplanan bağışlardan 950 milyon liranın nakit çekildiği belirlendi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tamçalan'ın izah edilemeyen servet artışı MASAK raporuna yansıdı. 74 bin lira gelir beyan eden Tamçalan'ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi. Tamçalan çiftinin hesap trafiğinin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

Johann Sebastian Bach'ın 1011 eser sayılı 5 numaralı Dominör Suite'inden bölümler dinlediniz. Edgar Meyer seslendirdi.

Anton Ebert'in Opus 49 sayılı Fa majör piyano ve keman için sonatından bölümler sunduk. Hee Jung Kang ve Deon Hong ikilisi seslendirdi.

Antoine Rayhan'ın Opus 98 3 numaralı sol majör flüt ve yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Aurel Nikolay ve Mozart yaylı üçlüsü seslendirdi.

François Devrient'in Opus 17 6 numaralı sol majör fagot, keman ve violonsel için üçlüsünden bölümler dinlediniz. Mathieu Lussier, Pascal Guiguer ve Benoît Loisel seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltın.
1: Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Polonya'ya ayırdığımız bu son bölümde Karol Szymanowski ve Witold Lutosławski'nin eserleriyle Chopin'in romantik dünyasından ayrılıyor, 20. yüzyılın yeni arayışlarıyla ve değişen müzik diliyle buluşuyoruz. ...20. yüzyıl müziğinin Polonya'daki temsilcilerinden biri olan Karol Szymanowski, 1882 yılında bugün Ukrayna sınırları içindeki Timoshuka'da dünyaya gelir. Polonya'nın bölünmüş olduğu bu yıllarda Timoshuka, geniş bozkırların

Şen Polonyalı soylu ailelerin oluşturduğu kültür merkezlerinden biri olur. Karol Szymanowski'nin çocukluk yılları bu izole fakat kültürel açıdan zengin ortamda geçer. İlk piyano derslerini annesinden alan Szymanowski, sonraki yıllarda müzik eğitimine Varşova'da devam eder. Burada Chopin'in güçlü mirasının hakim olduğu Polonya müzik geleneğiyle yetişir. Polonya'daki eğitiminin ardından Avrupa'ya gider. Yaptığı yolculuklarda Wagner, Strauss, Scriabin, Debussy ve Ravel'in müzikleriyle tanışır. Bu deneyimler onun romantizmden uzaklaşarak daha renkli ve özgür armonilerle modern müzik anlayışına yönelmesini sağlar. Böylece Timoşuka'nın sakin ve kapalı dünyasından çıkan Szymanowski, kısa sürede modern müziğin önemli bestecilerinden biri olur. 1900-1905 yılları arasında bestelediği piyano için Opus 1 9 Prelüt, Szymanowski'nin erken dönemdeki arayışlarını gösteren eserlerdir. Bu küçük parçalar, Chopin'in piyano geleneğinden izler taşırken, modern müziğin ilk işaretlerini de barındırır. Şimdi sizlere bestecinin bu prelütlerinden örnekler sunuyoruz. Opus 1, 1, 8 ve 9 numaralı prelütleri piyanist Christian Zimmermann seslendiriyor.

Karol Szymanowski'nin prelütlerinden örnekler dinlediniz. Piyanist Christian Zimmermann seslendirdi. Szymanowski'nin müziği zamanla daha karmaşık ve renkli bir karakter kazanır. Özellikle Avrupa seyahatleri sırasında tanıdığı Fransız müziği, İtalyan sanatı ve Doğu Akdeniz kültürü onun dünyasını genişletir. 1914 yılında Sicilya ve Kuzey Afrika'ya yaptığı yolculuklar, bestecinin Doğu ve Akdeniz kültürlerine olan ilgisini daha da artırır. Bu dönemde bestelediği en önemli eserlerinden biri Gece Şarkısı başlıklı Opus 27 3 numaralı senfonisidir. 1914-1916 yılları arasında bestelenen eser geleneksel senfoniden farklıdır. Tenor, koro ve orkestra için yazdığı eserde Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserlerinden esinlenmiştir. Szymanowski bu senfonisinde geceyi yalnızca fiziksel bir zaman dilimi olarak ele almaz. İnsanın evren, sonsuzluk ve kendi ruhuyla baş başa kaldığı mistik bir alan olarak tasvir eder. Orkestranın zengin renkleri, koro ve solistin sesiyle birleşerek adeta yıldızlarla dolu sonsuz bir gökyüzü yaratır. Szymanowski'nin Gece Şarkısı başlıklı Opus 27 3 numaralı senfonisini dinliyorsunuz. Pierre Boulez yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Viyana Müzik Derneği korosuyla solistler Folkart Stoyde ve Steve Davis'le seslendiriyor.

Şimanovski'nin Gece Şarkısı başlıklı Opus 27 3 numaralı senfonisini dinlediniz. Pierre Boulez yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası eşliğinde Viyana Müzik Derneği korosuyla solistler Volkart Stoyde ve Steve Davislim seslendirdi. Opus 34 Maskeler, Karol Şimanovski'nin 1915-1916 yıllarında solo piyano için bestelediği eserlerinden biridir. Şimanovski, 3 parçadan oluşan eserin her birinde

Şehrazat birinci parçadır. Doğu atmosferi, egzotik renkler ve masalsı melodiler öne çıkar. Tantris Le Buffo adlı ikinci parça, Wagner'in Tristan ve Isolde operasındaki Tristan karakterinin ironik ve grotesk bir yorumudur. Don Juan'ın Serenadı adlı üçüncü parçada Don Juan'ın baştan çıkarıcı, zarif ve teatral kişiliğini tasvir eder. Şimanovski'nin Maskeler adlı piyano eserini piyanist Christian Zimmermann'ın yorumuyla dinliyorsunuz.

Karol Şimanovski'nin Maskeler adlı eserini dinlediniz. Piyanist Christian Zimmermann seslendirdi. Witold Lutosławski de 20. yüzyılın Polonyalı bestecilerinden biridir. 1913'te Varşova'da doğan ve Polonya'nın savaşlar, siyasi değişimler ve kültürel dönüşümler yaşadığı bir dönemde yetişen Lutosławski, Varşova'da müzik eğitimi alır. Geleneksel Polonya müziği ile çağdaş bestecilik tekniklerini eserlerinde buluşturan besteci, özellikle müzikte rastlantısallığı kontrollü bir biçimde kullanmasıyla öne çıkar. Lutosławski, Polonya'daki siyasi baskılara rağmen kendine özgü bir müzik dili geliştirir, ancak müziğinde geçmişin büyük bestecilerine duyduğu ilgi de önemli bir yer tutar. Bu ilginin en dikkat çekici örneklerinden biri, 1941 yılında piyano ve orkestra için bestelediği Paganini varyasyonlarıdır. Eser, Niccolo Paganini'nin ünlü 24. kaprisi üzerine kuruludur. Paganini varyasyonları, Lutosławski'nin yaratıcılığını ve piyano yazısındaki ustalığını gösteren parlak bir çalışmadır. Lutosławski'nin bu eserini, Antoni Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası ve piyanist Bernd Glemser seslendiriyor.

0: Lutosławski'nin Paganini varyasyonlarını dinlediniz. Anthony Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası ve piyanist Bernd Glemser seslendirdi. Karol Szymanowski ve Witold Lutosławski'nin eserlerine yer verdiğimiz Polonya turumuzun 3. bölümü burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte klasik müzikle dünya turunda Norveç'te buluşmak dileğiyle ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. 6 Haziran 2026'da Seattle Oda Müziği Derneği tarafından yayınlanan ve Antonin Dvořák'ın değişen müzikal dilini farklı coğrafyalardan izler taşıyan ikinci ve üçüncü yaylı çalgılar beşlilerini içeren albüm kaydı son dönemin gözde yapımlarından. Konsept aynı zamanda derneğin sanat yönetmenliği görevini üstlenen kemancı James Innes ile Tessa Lark, Jonathan Winoko, Anne Asnaforyan, Timothy Kopp, Amy Schwartz Moretti, Paul Neuber, Chen Yen Chen ve Edward Aaron gibi usta isimleri bir araya getiriyor. Sanatçıların, bestecinin Doğu Avrupa'nın zengin folklorik dokusu ile yeni dünyanın ses tuvalini ustaca işleyen diline olan egemenliği etkileyici. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Keman sanatçıları James Innes ve Amy Schwartz Moretti, viola sanatçıları Paul Neuber, Chen Yen Chen ve cellist Edward Arnab, Dvořák'ın 97 numaralı 3. Yaylı Çalgılar Beşlisini seslendiriyor. Eser 4 bölümden oluşmakta.

Bir James Innes, M. Schwartz Moretti, Paul Noboher, Chen Yen Chen ve Edward Arnab yorumuna kulak verdik. Sanatçılar Antonin Dvořák'ın Opus 97 numaralı 3. Yaylı Çalgılar Beşlisi'ni seslendirdi.

0: TRT Radyo 3.
1: Onu beyaz perdede canlandırdığı unutulmaz karakterlerle tanıyoruz. Hollywood'un ünlü siması, Oscar ödüllü Anthony Hopkins'in 7. sanat dışında başka bir tutkusu daha var. Geçtiğimiz günlerde Decca Classics etiketi altında yayınlanan Life is a Dream adlı albüm Hopkins bestelerini içermekte. Hayat bir Rüya adlı bu albüm sanatçının geçmişine, iç dünyasına açılan bir kapı. Yapıtları Gustavo Dudamel yönetimindeki Flarmonia Orkestra, Caracas doğumlu Arjantinli piyanist Sergio Tempo ve Venezuelalı çelist Gregorio Neto gibi usta müzikçilerin yanı sıra Bach korosu ve Winchester Katedrali koristleri seslendiriyor. Hayatının bu raddesinde bir albüm projesinin eşinden geçeceğini düşlemediğini belirten Hopkins, The Guardian'a verdiği bir röportajda hislerini şu sözlerle ifade ediyor. "Yaşadıklarım, bir zamanlar hayal edebildiklerimi çoktan aştı. Tüm hayatım hakikatle düşler arasında süzülen uzun bir rüya sanki. Zamanın akıp gittiğinin farkındayım ama bu akışa teslim olmayı, onu sükunetle kucaklamayı seviyorum. Zira hafızamdaki o eski anılar dün yaşanmışçasına taze, dün kadar candı. Hayatım bir rüya." Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Hopkins'in iç dünyasına olan yolculuğumuzda ilk dinleyeceğimiz yapıt, bestecinin piyano ve orkestra için süiti. 3 bölümden oluşan eser, Sirk, Ehrelti Otlu Yol ve Plaza başlıklarını taşıyor. Yapıt, Anthony Hopkins'in çocukluğunun geçtiği Güney Galler'deki Port Talbot kentine ve o dönemin büyülü atmosferine adanmış bir portre. İlk bölüm, kente gelen bir sirkin 10 yaşındaki Anthony'nin çocuk yüreğinde uyandırdığı heyecanı anlatıyor. Ehrelti Otlu Yol başlıklı ikinci bölüm, bizleri Galler'in güney kıyısında yer alan tarihi bir liman kenti olan Port Talbot'a doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Hopkins, şehrin doğu yakasında yer alan, yemyeşil doğası ile ünlü Margam kırsalında yaşadıkları evin etrafında

saran patikaları, dağları, çayırları ve o derin sükuneti resmediyor. Bu bölüm, Hopkins'in çocukluğunun geçtiği sokaklara ve o yılların dinginliğine duyulan derin bir nostaljiyi işlemekte. Plaza başlıklı son bölüm ise küçük Anthony'nin babasıyla Port Talbot'taki Plaza sinemasına gittiği günü, sinema salonunun o büyülü karanlığında perdeye yansıyan görüntüleri, radyodan yükselen caz ezgilerini ve Amerikan popüler müziğinin etkisini yansıtmakta. Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonya Orkestra ve Arjantinli piyanist Sergio Tiempo yorumuna kulak veriyoruz.

Dudamel yönetimindeki Filarmonya Orkestra ve Arjantinli piyanist Sergio Tiompo seslendirdi. Beyaz Perde'den tanıdığımız Oscar ödüllü aktör Anthony Hopkins'in bestelerini içeren ve Decca Classics etiketi altında yayınlanan Life is a Dream adlı albümden bir kayda kulak verdik. Sanatçılar, Hopkins'in piyano ve orkestra için suite'ini seslendirdi. Aynı albümden dinlemeyi sürdürüyoruz. Anthony Hopkins'in 1964 yılında bestelediği ancak etrafıyla paylaşmak konusunda çekingen kaldığı bir yapıtına bir valse kulak veriyoruz. Hopkins'in henüz 26 yaşında genç bir aktörken bestelediği ve tam 47 yıl sanatçının kitaplığında bekleyen bu yapıtın ilginç bir hikayesi var. Yıllar sonra Hopkins'in eşi Stella Arriava bir gün bu yapıtı eşinden habersiz, ünlü Hollandalı şef ve kemancı André Rieu ile paylaşmaya karar verir. Rieu bu duruma oldukça şaşırır ve daha sonra "Bunu ilkin ünlü bir aktörün bir hobisi olarak görmüştüm. Açıkçası beklentim yüksek değildi. Nitekim deşifre edince şaşırdım ve orkestra için düzenlemesini yapmaya karar verdim." Sözlerini sarf eder. 2011 yılında Viyana'da gerçekleşen bu ilk seslendirme, dinleyiciler arasında bulunan 73 yaşındaki Anthony Hopkins için büyük bir sürpriz olur. Bu yapıta kulak veriyoruz. Gustavo Dudamel yönetimindeki Filarmonya Orkestra seslendiriyor.

0: Gustavo Dudamel yönetimindeki Flermonia Orkestra yorumladı. Sanatçılar, düzenlemesi Andrea Rieu tarafından yapılan bir Anthony Hopkins yapıtını, bestecinin And the Waltz Goes On adlı eserini seslendirdi. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Seval Köksal ve ben Ozan Binici mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Ernest Chausson'un Aşk ve Deniz şiiri, Fransız geç romantizminin en güzel ve en incelikli vokal orkestra yapıtlarından biridir. Eser, özellikle aşk, doğa, deniz, ayrılık ve ölüm arasındaki ilişkiyi şiirsel bir bütünlük içinde ele almasıyla dikkat çeker. Aşk ve Deniz şiiri, ses ve orkestra için yazılmıştır. Metin, Fransız şair Maurice Bouchard'a aittir. Ve eser, Chausson'un yakın dostu Henri Duparc'a ithaf edilmiştir. Yapıt üç bölümlü görünse de, aslında iki büyük vokal kısmı, yani suların çiçeği ve aşkın ölümünü birbirine bağlayan bir orkestra interlüdü içerir. Aşk ve Deniz şiiri, geleneksel anlamda bir opera ya da dramatik sahne eseri değildir. Daha çok senfonik karakter taşıyan genişletilmiş bir melodi olarak düşünülebilir. Chausson yapıtı basit bir aşk hikayesi gibi değil, bir ruh halinin dönüşümü olarak ele almıştır. İlk bölümde doğa ve deniz, aşkın henüz canlı olduğu bir dünyayı temsil eder. Şiirde çiçekler, kıyı, deniz, rüzgar ve ışık gibi imgeler vardır. Anlatıcı, sevgilisiyle birlikteyken dünya adeta büyülü bir güzelliğe kavuşur. Fakat bu mutluluk kalıcı değildir. İkinci bölüm olan La Mort de l'Amour'la atmosfer tamamen değişir. Artık hatırlama, yalnızlık, kayıp ve ölüm duygusu ön plandadır. Deniz bu noktada yalnızca güzel bir doğa manzarası olmaktan çıkar, zamanın ve insan duygularının geçiciliğinin sembolü haline gelir. Ve Chausson bunu orkestra ve sesin renkleriyle anlatır. Eserin en önemli özelliklerinden biri, geleneksel Fransız melodi anlayışını senfonik düşünceye yaklaştırmasıdır. Orkestra yalnızca şarkıcıya eşlik etmez, çoğu zaman anlatıcının ikinci sesi gibidir. Chausson'un vokal çizgisi şiirin anlamını taşırken orkestra söylenemeyen duyguları ifade eder. Deniz imgesi müzikte sürekli hareket halindedir. Yaylıların akışkanlığı, arpın rengi ve özellikle tahta nefeslilerin oluşturduğu şeffaf dokular adeta ışığın deniz üzerinde kırılmasını düşündürür. Eserdeki interlüt yalnızca iki şarkının arasına konmuş bir ara müziği değildir. İlk bölümdeki aşk ve doğa dünyasıyla ikinci bölümdeki kayıp dünyası arasında psikolojik bir köprü oluşturur. Ses ortadan kalktığında orkestranın söylediği şey şuna benzer: bir şey değişti ve dinleyici henüz

ikinci şiir başlamadan önce bunun farkına varır. Bu nedenle interlüdü eserin duygusal ekseni olarak değerlendirmek mümkündür. İkinci bölümde müzik belirgin biçimde ağırlaşır. Artık ilk bölümdeki doğa güzelliği aynı anlamı taşımaz. Deniz hala vardır ama bu kez ayrılığı ve uzaklaşmayı çağrıştırır. Bu noktada Chausson'un müziğindeki önemli karşıtlık ortaya çıkar. Deniz dalgalarını sürdürür, mevsimler değişir, çiçekler açıp solar fakat insanın yaşadığı aşk geri döndürülemez biçimde kaybolmuştur. Dinliyoruz.

0: Ernest Chausson'un ses ve orkestra için Aşk ve Deniz şiiri başlıklı eserini mezzo-soprano Janet Baker ve André Previn yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Romantik döneme Carmen operasıyla damga vuran Fransız besteci Georges Bizet, 17 yaşında ilk senfonisini bestelemiş, bir ay içinde yazılan bu senfoni, bestecinin ölümünden tam 60 yıl sonra Paris Konservatuvarı kitaplığında bulunup ilk kez Basel kentinde seslendirilmiştir. Oysa 1935'e dek çalınmayan, kaybolduğu ve Bizet'in tek senfonisi olduğu sanılan bu eser gibi bir başkası vardır. O da üzerinde 12 yıl çalıştığı Roma senfonisidir. Diğer birçok ünlü Fransız besteci gibi Bizet de konservatuvarın Roma ödülünü kazanmıştır. Ve bu ona Roma'daki akademide 3 yıl ücretsiz eğitim hakkı sağlamıştır. Besteci bu senfoniyi yazma fikrini 1860'ta Paris'e dönerken bulur ve başlangıçta esere Roma, Venedik, Floransa ve Napoli adını vermeyi düşünür. Önce ikinci bölüm Scherzo'yu tamamlayan Bizet, senfoninin ilk versiyonunu 6 yıl sonra bitirir ancak ikinci bölüm hariç hepsini yeniden yazar. Bizet, revize ettiği halinden de bir türlü tatmin olmadığı eser üzerinde 1871'e dek çalışmayı sürdürür. Başka projelere odaklanınca revizyonlardan vazgeçen Bizet, 4 yıl sonra hayata veda eder ve senfoni 1880'de Roma adıyla yayımlanır. Eser birkaç kez kaydedilir ancak konser platformunda pek duyulmaz. Dinliyoruz.

Georges Bizet'in Gölgelerde Saklı Notalarından Roma Senfonisini Michel Plasson yönetimindeki Toulouse Orkestrası seslendirdi. Saklı Notalar'ın bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Rize'de iki gün sürecek temasları çerçevesinde çeşitli programlara katılacak, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağı Rize'de açılışını gerçekleştireceği projelerin şehrin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi. Burhanettin Duran, şehirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten eserler ülkemize kazandırılmaya devam edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Ticaret Bakanlığı piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre yılın ilk 8 aylık döneminde yaklaşık 322 bin firmayla 39 milyon ürün denetlendi. İncelemeler sonucunda 2 milyar liranın üzerinde ceza uygulandı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. Turizmin başkenti Antalya bu yılda turistlerin Türkiye'de en çok tercih ettiği yer oldu. Kentte Temmuz ve Ağustos aylarındaki doluluk oranları yüz güldürürken Antalya'yı 10 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin 8. turu 15 ve 16 Eylül günlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde İsrail'in çekileceği alanlarla pilot bölge planı ele alınacak. Müzakereler öncesinde İsrail'in ateşkes ihlalleri ise sürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in Lübnan'a sadece bir günde 56 saldırı düzenlediğini açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasında 9 tutuklu sanık ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yıllardır karanlıkta kalan cinayetler aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 cinayetin daha çözüldüğünü açıkladı. Böylece son 5 ayda aydınlatılan dosya sayısı 46'ya yükseldi. 52 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı olayların failleri belirlendi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başındadır açıklamasını yaptı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftası TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. A Milli Erkek Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.

0: Mes souvenirs n'ont pas vieilli, j'ai toujours le mal du pays.
1: İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, Frankofon George Mustaki'yi Avrupa müzik iklimimizin istasyonunda doğduğu kenti İskenderiye'yi anlatırken uğurlamıştım. Geçen haftaki yolculuğumuz...

Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte uzak geçmişin anılar rıhtımında Fransa'ya Mısır'dan gelen aynı Frankofon'u karşılıyorum bu haftaki yolculuğumuzun ilk dakikalarında. La pipa au dans le café et le temps de philosopher. 1934'te İskenderiye'de bu çok uluslu Akdeniz liman kentinde doğmuştu ama Korfulu bir Musevi ailenin oğluydu George Moustaki. Asıl adıyla Yusuf Joseph ya da Giuseppe Moustaki. Daha İskenderiye'deki Fransız Lisesi'nde okurken piyano başına geçip Edith Piaf ve Chartrain'e şansonlarını söylüyordu. Je veux chanter pour tous ceux qui ne m'appelaient pas Moustaki. On m'appelait Joseph. C'était plus doux, c'était plus bref. Liseyi bitirdikten sonra 1951'de Fransa'ya gidecek, kız kardeşinin eşine ait Paris'teki kitap evinde çalışmaya başlayacaktı bu Frankofon. Ayrıca gitar çalıp kendince besteler yapacak, Mısır'daki bir gazeteye Paris'in kültürel yaşamını anlatan yazılarla yazacaktı. İdoliyle şanson bestecisi ve yorumcusu Georges Brassens'le de çalıştığı kitap evinde tanışacaktı. Ondan aldığı esinle ve onun özendirmesiyle kendini tümüyle müziğe adadı, adını da Georges Moustaki'ye dönüştürdü İskenderiyeli Frankofon şarkıcı. Comme si rien n'avait changé et que le temps s'était figé. İlk planı 1960'da yaptı. Onu özellikle ülkemizde tanıtıp sevdiren planı ise 1965'te kaydetti George Moustaki. Her zaman çalınan bu planda antik Roma'daki yabancılara, meteklere benzetmişti kendini. Tıpkı o yılların Roma'sında yaşayan ama Romalı ve Roma yurttaşı olmayan bir yabancı gibiydi o da. Fransa'da yaşıyordu ama Fransız değildi. Fransızca şarkılar söylüyordu ama müziklerindeki duygular hep Akdenizliydi. Dünyanın dört bir yanından esen rüzgarlar armış uzun saçlarını dalgalandırıyor. Gür beyaz sakalının gölgesi gitarını okşarken George Moustaki duygularını bir ozanın duyarlılığıyla yazdığı sözlerde dile getiriyordu. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de patre grec.

Yalnız Fransızların değil, Frankofonların, Fransızca konuşan, Fransızca yazan, Fransızca şarkı söyleyenlerin de ülkesiydi Fransa. Mısır doğumlu Yunan Yahudisi George Moustaki'den sonra bir başka Frankofonun, Mısır doğumlu İtalyan Lövanteni Dalida'nın hayali beliriyor bu kez iklimlere yolculuğumuzda. George Moustaki 1934'te Joseph adıyla İskenderiye'de doğmuştu. Dalida ise Yolanda Cristina Gigliotti adıyla Kahire'de. Moustaki 13 yıl önce 79 yaşında Nice kentinde veda etti yaşama. Dalida ise 39 yıldır 1987'de defnedildiği Paris'teki Père Lachaise mezarlığında. Moustaki ilk planı 1960'da kaydetmişti, Dalida 1956'da. Ve George Moustaki 1960'da ilk planı kaydederken Dalida acaba hangi ezgileri söylemişti o yıl yaptığı iki plakta? Gardez-moi la dernière danse ve dans les rues de Bahia.

Doc Bamas ve Mort Shuman Save the Last Dance for Me diye bestelemişlerdi. Dalida, François Yena ve André Salvin'in sözleriyle Gardepien La Dernière Danse pour Moi diyerek söyledi. Dave Burgess bestesine Too Much Tequila adını vermişti. Dalida ise Dans les Rues de Bahia adıyla seslendirdi. Kahire doğumlu Frankofon şarkıcı bu kez bir İtalyan ezgisini yine Fransızca uyarlamasıyla sunuyor ve yolculuğumuza yine 1960 yılından sesleniyor. Romantica.

Dalida, Fernand Bonifay ve René Berthier'in Fransızca uyarlamasıyla 1960 yılının Paris'inde söylemişti Romantika'yı. Torinolu Renato Ranucci, müzik dünyasındaki adıyla Renato Rachel ise kendinin ve Eduardo Verdi'nin özgün İtalyanca söz akışıyla o yılın San Remo şarkı yarışmasında. Ve işte ben de şu anda 66 yıl öncesinin San Remo'sundayım. Sizlere kendi bestesiyle birinciliği kazanan 1912 Torino doğumlu Renato Rachel'i dinletiyorum. Tu sei romantica.

Sanremo 1960'ta kendi bestesi Romantika'yı söyleyerek birinciliği kazanan Renato Rachel bugün hayatta değil sevgili dinleyiciler. 1991'de 79 yaşında veda etti dünyaya. O zamanki Sanremo geleneği uyarınca aynı yarışmada Romantika'yı seslendiren ikinci yorumcuysa bu yılın Ocak ayında ayrıldı yaşamdan. 1936'da Antonio Lardera adıyla İtalya'nın Molise ilindeki Campobasso'da dünyaya gelmişti bu İtalyan şarkıcı. Müzikseverler onu Tony Dallara adıyla tanımış, 50'lerin sonunda Come Prima ve Julia'yı söylerken dinlemişlerdi. Bu Cuma gününün 12. saatinde ise 66 yıl öncesinin Sanremo'sunda kulak veriyoruz Tony Dallara'ya, Renato Rachel ve Eduardo Verdi'nin birinciliği kazan ezgisi bu kez onun yorumuyla buyuruyor iklimlere yolculuğumuzda. To Sei Romantica.

Yaklaşık 11 dakikalık Dalida, Renato Rachel ve Tony Dallaralı Romantika romantizminden sonra Paris'te Dalida ile birlikteyim yine. Bu haftaki yolculuğumuzda 1960 yılının San Remo Canzonesi Romantika'yı sunan Dalida yine bir San Remo Canzonesi ile bu kez 1962 yılından sesleniyor iklimlere yolculuğumuzda. Bestecisi ve yorumcusu Pino Donaggio'nun 1960 San Remo Festivali'nde söylediği, bizlerin de iki hafta önce hem Donaggio hem de Mina'dan dinlediğimiz Come Sinfonia. Pino Donaggio'nun bestesini bu kez Hubert Yatier'in yazdığı Fransızca sözlerle Comme une Symphonie diyerek seslendiriyor Dalida.

Komün senfoniden sonra klasik müziğin ezgilerinde duyuluyor Francophone Dalida'nın sesi. 19. yüzyılın son çeyreğinden romantik dönem Alman besteci ve piyanist Johannes Brahms'ın 3. senfonisinden ulaşmış bu ezgiler onun sesine. George Auric, Brahms'ın bestesini hafif müziğe uyarlamış, Dalida 1962'de kaydettiği plaklarından birinde bu uyarlamayla yorumlamış. Quand tu dors près de moi.

Amy Brahms, Brahms'ı sever misiniz? George Auric, 1961 yapımı bu Anatol Litvak filmi için Johannes Brahms'ın 3. senfonisinden uyarlanmıştı. Az önce Dalida'nın söylediği ezgiyi. Filmin konusu da bir roman uyarlamasıydı ve Samuel Taylor, Amy Brahms'ın senaryosunu François Zaga'nın aynı adı taşıyan romanından yola çıkarak yazmıştı. Bir adı da Goodbye Again olan film, bugün üçü de hayatta olmayan üç ünlü oyuncunun, İsveçli Ingrid Bergman, İtalyan kökenli Francophone Yves Montand ve bu filmdeki oyunuyla 1961 Cannes Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü alan New Yorklu Anthony Perkins'in görüntülerini getirmişti ekrana. George Auric'in Johannes Brahms'tan uyarladığı, sözlerini ise François Zaga'nın yazdığı izgiyle Yves Montand'ın sesiyle filmin müzik akışına. Benim yanımda uyurken, Quand tu dors près de moi.

Montan'da Dalida gibi İtalyan asıllı bir Frankofondu sevgili dinleyiciler. 1921'de Ivo Livi adıyla İtalya'nın güneyindeki Toskana bölgesinin Monsummano kasabasında dünyaya gelmişti. 4 yaşındayken Mussolini faşizminden kaçan Yahudi kökenli ailesiyle birlikte Marsilya'da 18.

André Onez, Henri Beti şansonunda dile getirdiği gibi 1960'larda her şey güzeldi, her şey Sisi Bondo Yves Montagne için. Her şeyin böylesine yolunda gitmesinde Parisli kaldırım serçesinin Edith Piaf'ın kuşkusuz büyük payı vardı. İtalyan göçmeni Frankofon'un elinden tutmuş, onun Ivo Livi'den Yves Montagne'a dönüşmesinde başrol oynamıştı. Tıpkı sonraları Toulonlu Gilbert François Sili'nin elinden tuttuğu ve onun Gilbert Beco'ya dönüşmesinde oynadığı rol gibi. Profesyonel müzik yaşamına Piaf'ın kanatları altında film müzikleri besteleyerek başlamıştı 1927 Toulon doğumlu Gilbert Beco. 1960'larda ise Fransa'nın adı zamanla bir efsaneye dönüşecek olan yeni şanson yıldızıydı. 1963'te Louis Amade'ın sözleriyle bestelediği şansonuna verdiği isim gibi onun içinde artık her şey çok güzeldi. Trop beau.

1960'ların Paris'inde yıldızı parlayanlar arasında bir Türk Frankofonu da vardı sevgili dostlar. Yves Montand gibi Fransızlaşmamıştı o. Tam tersine Türkiye'den geldiğini hiç unutmamış. Öyle ki 1957'de Monte Carlo Radyosu'nun düzenlediği Les Courses aux Étoiles yarışmasında birinci seçilip de göndere Fransız bayrağı çekilince bu bayrağı indirtmiş, yerine Türk bayrağı çektirmişti. Bu ele avuca sığmaz Frankofon, birçoğunuzda tahmin ettiğini sandığım Dario Moreno'ydu sevgili dostlar. 1960'larda bir ayağı İstanbul'daydı Dario'nun, bir ayağı Paris'te. Ve Dario Moreno kimden mi söz ediyordu 1961'de kaydettiği 1.45'likte?

Brigitte Bardot. Evet, Dario Moreno 1961 tarihli bu planda Brigitte Bardot'dan söz ediyordu sevgili dostlar. Yalnızca şarkısının kahramanı değildi Brigitte. Aynı zamanda onun rol arkadaşıydı. Lejyon donörlü bu Fransız afetiyle kavgalı tokatlı aşklar da yaşamıştı Dario. Tabii sadece rol gereği beyaz perdedi. 1959'da onunla birlikte çevirdiği La Femme et le Pantin, Kadın ve Kuklası'yla Voulez-vous danser avec moi, Benimle Dans Eder Misiniz adlı filmlerinde. Ve Dario 1960 yılında Richie Valens'ın da seslendirdiği kıpır kıpır bir ezgiyle kendini Latin ritmine kaptırmış dans ediyordu o yılın Avrupa müzik ikliminde. La Bamba.

Meksika'nın La Bamba'sıyla kendini Latin ritmine kaptırmış dans eden Dario Moreno bu kez daha güneyde, Arjantin'de ve tabii bir tango ile dans ediyor iklimlere yolculuğumuzun sonunda. Müzik Julio Cesar Sanders, sözler Cesar Vedani, Dario Moreno ve Adios Muchachos.

1960 yılının Fransız müzik ikliminde Dario Moreno Adios Muchachos diyerek bizlere ve dostlarına veda ederken sona eriyor bu haftaki iklimlere yolculuğumuz. 7 gün sonra günün 12. saatinde yine TRT Radyo 3'te yine 60'lı yılların Avrupa'sında buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Cazfora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Cazfora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

0: Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.
1: Maestro'nun günlüğü.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Joseph Haydn'ın Londra Senfonileri dizisinin sonlarına yaklaşırken bestelediği iki önemli yapıtını 102 numaralı Si bemol majör senfonisiyle bestecinin senfoni türündeki son eseri olan 104 numaralı Re majör Londra başlıklı senfonisini dinleyeceğiz. Bu iki yapıt Haydn'ın yalnızca Londra yıllarının değil, yaklaşık 40 yıl boyunca sürdürdüğü senfoni besteciliğinin ulaştığı son noktayı göstermeleri bakımından da dikkat çekicidir. Artık karşımızda Esterhazy Sarayı'nın görece sınırlı dinleyici topluluğu için yazan bir besteci değil, Avrupa'nın en büyük kentlerinden birinde geniş konser salonlarına ve kendisini büyük bir merakla takip eden halka seslenen uluslararası bir sanatçı vardır. Programımızda dinleyeceğimiz ilk eser olan 102 numaralı Si bemol majör senfoni, Haydn'ın 2. Londra ziyaretinin son döneminde yazılmıştır. Eserin çevresinde gelişen ilginç bir hikaye ise, müzik tarihinin en bilinen Haydn anekdotlarından birinin aslında yanlış bir senfoniyle ilişkilendirilmiş olabileceğini göstermektedir. Uzun yıllar boyunca 96 numaralı senfoninin mucize adıyla anılmasına neden olan ünlü olayın, günümüzde birçok araştırmacı tarafından aslında 102 numaralı senfoninin seslendirildiği bir konser sırasında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Anlatıya göre Haydn'ın yönettiği konserlerden birinde dinleyiciler besteciyi daha yakından görebilmek amacıyla salonun ön tarafına doğru ilerlemişlerdi. Tam bu sırada tavandaki büyük avizelerden biri kısa süre önce seyircilerin bulunduğu bölgeye düşmüş ancak alan boşaldığı için ciddi şekilde yaralanan kimse olmamıştı. Ancak ilginç olan bu hikayenin sonradan 96 numaralı senfoni ile özdeşleşmiş olmasıdır. Dolayısıyla bugün 96 numaralı senfoniyi mucize adıyla biliyor olsak da, olayın 102 numaralı senfoninin seslendirildiği döneme ait olduğuna ilişkin güçlü tarihsel kanıtlar bulunmaktadır. 102 numaralı senfoninin müzikal dünyasında Haydn'ın artık büyük Londra orkestralarının sunduğu olanaklara ne kadar hakim olduğu hemen fark edilir. Birinci bölüm uzun ve ağır başlı bir girişle açılır. Fakat bu girişin ardından başlayan hızlı bölüm, dinleyicinin ilk dakikalarda edindiği ciddi izlenimi kısa sürede değiştirir. Haydn özellikle ritmik enerjiyi sürekli canlı tutarak orkestranın farklı bölümleri arasında büyük bir hareketlilik yaratır. Senfoninin ikinci bölümü ise eserin en dikkat çekici pasajlarına sahiptir. Haydn burada oldukça sakin başlayan müziği giderek yoğunlaşan bir ses dünyasına taşır. Violonsel, kimi anlarda yalnızca bas çizgisinin bir parçası olmaktan çıkarak neredeyse solist gibi bir ön alır. Bu özellik, Haydn'ın geç dönem senfonilerinde orkestradaki çalgıları toplu bir ses yaratmanın ötesinde zaman zaman bireysel karakterler gibi kullanmaya başladığını gösterir. Üçüncü bölümde güçlü ritmik vurgular ön plana çıkarken, finalde Haydn farklı bir oyun kurar. Oldukça basit görünen kısa müzikal düşünceler hızla birbirlerinin peşinden koşar. Aynı fikir bir çalgı grubundan diğerine aktarılır ve giderek daha karmaşık hale gelir. Böylece final hızlı ve parlak bir kapanış olmaktan çıkarak, orkestranın bütün gruplarının birbirleriyle adeta yarıştığı canlı bir müzikal konuşmaya dönüşür. Şimdi Joseph Haydn'ın 102 numaralı Si bemol majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Joseph Haydn'ın 102 numaralı si bemol majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Programımızda şimdi dinleyeceğimiz eser yalnızca Londra Senfonileri dizisinin değil, Haydn'ın bütün senfoni üretiminin de son halkası olan Londra başlıklı 104 numaralı re majör senfonisi. Haydn bu eseri 1795 yılında tamamladı.

104 numaralı senfoniden sonra yaklaşık 14 yıl daha yaşayacak olmasına rağmen bir daha senfoni yazmadı. Bu nedenle eser, bestecinin bilinçli olarak yazılmış bir veda senfonisi olmasa da bugün geriye dönüp baktığımızda Haydn'ın senfonik dünyasının görkemli bir kapanışı olarak değerlendirilebilir. Eser, 4 Mayıs 1795 tarihinde Londra'daki Kral Tiyatrosu'nda düzenlenen ve büyük ölçüde Haydn'ın eserlerine ayrılan bir konser kapsamında seslendirildi. Eser oldukça güçlü bir girişle başlar. Orkestranın bütün ağırlığıyla duyurduğu ilk seslerin ardından müzik kısa bir süre için karanlık ve belirsiz bir dünyada ilerler. Haydn burada dinleyiciye eserin ana tonunu hemen açıklamak yerine gerilim yaratır. Ardından re majöre geçildiğinde ortam birden aydınlanır ve çok daha hareketli bir müzik ortaya çıkar. İkinci bölümde Haydn başka bir yöntem izler. Sakin ve son derece yalın görünen bir melodiyle başlayan müzik tekrarlandıkça farklı görünümler kazanır. Ancak burada asıl etkileyici olan Haydn'ın büyük değişiklikler yapmak yerine küçük ayrıntılarla müziğin karakterini dönüştürmesidir. Bir çalgının beklenmedik biçimde öne çıkması, ani bir dinamik değişiklik ya da armonideki küçük bir yön değiştirme, dinleyicinin az önce duyduğu melodiyi sanki yeniymiş gibi algılamasına neden olur. Üçüncü bölüm, güçlü ve enerjik bir dans karakteri taşır. Fakat 104 numaralı senfoniyi özellikle unutulmaz hale getiren bölüm finaldir. Finalin başlangıcında uzun süre aynı bas ses devam eder. Bu sürekli sesin üzerinde oldukça yalın, halk müziğini çağrıştıran bir melodi duyulur. Gayda gibi halk çalgılarında sıklıkla karşılaşılan bir etkiyle Haydn, devasa bir Londra konser salonunda büyük bir orkestrayla çalınan son senfonisinin finalini şaşırtıcı derecede basit, neredeyse kırsal bir tavırla başlatmıştır. Başlangıçta birkaç notadan ibaret görünen basit fikir, bölüm ilerledikçe bütün orkestrayı içine alan büyük bir yapıya dönüşür. Tema farklı tonalitelere gider, çalgı grupları arasında dolaşır, kesilir, yeniden ortaya çıkar ve giderek artan bir enerjiyle eseri sona taşır. Bu tarzı Haydn'ın bütün senfonik üretiminin küçük bir özeti gibi düşünmek mümkündür. Basit bir fikir vardır ve Haydn bu fikrin sahip olduğu bütün olanakları araştırır, geliştirir. Ancak mizah, ritmik enerji, kontrast ve orkestral renk sürekli değişirken müziğin temelindeki yalınlık hiçbir zaman kaybolmaz. Ve bütün bunların sonunda Haydn bir daha geri dönmeyeceği senfoni türüne büyük ve coşkulu bir re majör kapanışla veda eder. Şimdi Joseph Haydn'ın Londra başlıklı 104 numaralı re majör senfonisini

0: Joseph Haydn'ın Londra başlıklı 104 numaralı Re majör senfonisini Leonard Bernstein yönetimindeki New York Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Semahat Şallı ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor.

Besteci Antonin Dvorak 8 Eylül 1841'de doğmuş, 1904 yılında ise yaşama veda etmişti. Yorumlar Yorumcuların bugünkü programını doğumunun 185. yıl dönümü münasebetiyle Dvorak'ın orkestra eserlerine ayırıyoruz.

Sevgili dinleyiciler, 19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa'da değişik ülkelerde ulusalcı müzik anlayışı ortaya çıkmış ve birçok besteci tarafından benimsenmişti. Bu anlayış esas olarak eserlerde halk şarkılarının ve danslarının veya ritimlerinin kullanımıyla opera ve senfonik şiirlerin konularının ulusal karakterli olmasına dayanıyordu. Bu akımın önemli temsilcileri arasında Norveç'te Grieg, Finlandiya'da Sibelius ve Polonya'da Chopin de bulunuyordu. Aynı akım Bohemya'da da etkili olmuş, Smetana ulusalcı akımın ülkedeki öncülerinden olmuştu. Bu akım, Moravya'nın ve kendi vatanı Bohemya'nın halk müziklerinden etkilenen Dvorak'ın eserlerinde de yansımasını buldu. Besteci, müziğiyle kendisinden önce Smetana'nın başlattığı ulusalcı müzik anlayışının sürdürücüsü oldu. Dvorak bu anlayışı sadece benimsemekle kalmadı, ülkesinin diğer bestecilerini de bu yolda teşvik etti. Sevgili dinleyiciler, Dvorak birçok türde çok sayıda eser besteledi. Aralarında 9 senfoni, 5 senfonik şiir, keman, piyano ve violonsel için 3 konçertoda bulunan senfonik eserler, onun belki de en çok bilinip sevilen eserleridir. Oysa kendisi de viola çalan ve oda müziğine büyük ilgi duyan Dvorak'ın bu alandaki eserleri, türlerinin en güzel örneklerindendir. Bu eserler arasında 15 yaylı çalgılar dörtlüsü, 3 yaylı çalgılar beşlisi, 4 piyanolu üçlü ve diğer oda müziği eserleri de bulunmaktadır. Bunların dışında 10 operası, koral eserleri ve şarkılarıyla Dvorak vokal müzik alanında da önemli bir bestecidir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızı bestecinin orkestra eserlerine ayırıyoruz. Sunacağımız iki eserden biri 8 numaralı senfoni, diğeri ise Scherzo Capriccioso. Eserleri István Kertész yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın 1963 yılında yapılan kayıtlarında sunacağız. Kertész'in Dvorak'ın 9 senfonisinin tamamından yaptığı kayıtlar, zamanın sınavından başarıyla geçerek bugüne ulaşmış durumda ve müzik eleştirmenleri tarafından bestecinin toplu senfoni kayıtlarının en iyilerinden biri olarak değerlendiriliyor. 1929 doğumlu olan ve 1973 yılında henüz 44 yaşında yaşama veda eden Macar şef István Kertész, kuşağının en yetenekli ve başarılı orkestra şeflerinden biriydi.

Sevgili dinleyiciler, programımızın başında Dvořák'ın en sevilen eserlerinden biri olan 8 numaralı senfonisini sunuyoruz. Dvořák, senfoniyi 1889 yılının yaz aylarında, Bohemya'daki yazlığında 2,5 aylık bir sürede bestelemişti. Esinini Bohemya halk müziğinden alan bu neşeli ve ateşli karakterdeki eser, bestecinin senfonileri içinde de en lirik olanıdır. Melodik açıdan zengin bu eser, bazı müzik eleştirmenleri tarafından sözsüz bir şarkı senfoni olarak nitelenmektedir. Şimdi Dvořák'ın Opus 88 Sol Majör 8 numaralı senfonisini 1963 yılında yapılan kayıtta István Kertész yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyelim.

0: Dvořák'ın Opus 88 Sol Majör 8 numaralı senfonisini dinlediniz. 1963 yılında yapılan kayıtta István Kertész yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, programımızın kalan süresini Dvořák

0: Dvořák'ın Opus 66 Scherzo Capriccioso'sunu dinlediniz. 1963 yılında yapılan kayıtta István Kertész yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, yorumlar yorumcuların bugünkü programını doğumunun 185. yıl dönümü münasebetiyle Dvořák'ın orkestra eserlerine ayırmıştık. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Ayşe Koyuncu, Necmiye Şahin, gelecek cuma 14-15 saatleri arasında TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de bugün takvimler 11 Eylül Cuma günü saat 15'i gösterirken sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte bu yayınımızda farklı coğrafyaların seslerini buluşturan barışın ve iyileşmenin ezgileri temasıyla karşınızdayız. Programımızın açılışını Senegalli sanatçı Youssou N'Dour'la İsveçli vokalist Nene Çeri'nin ortak çalışması olan Seven Seconds parçasıyla yapıyoruz. Sanatçıların 94 çıkışlı The Guide albümünde yer alan eser, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde en iyi şarkı ödülünü kazanmıştı.

İngiliz müzisyen Sting'in 87 çıkışlı Nothing Like the Sun albümünde yer alan Fragile şarkısını dinleyeceğiz. Nikaragua'da hayatını kaybeden bir sivil haklar aktivisti anısına yazılan şarkı, insan hayatının kırılganlığını vurgulayan en bilindik çalışmalardan biri. Sting, 11 Eylül 2001 akşamı İtalya'daki villasında önceden planlanan canlı albüm konserini terör saldırıları nedeniyle iptal etmeyi düşünmüş, ancak hayatını kaybedenlerin anısına yayını açarak geceye Fragile şarkısıyla başlamıştı. Şarkının şiddet karşıtı mesajı nedeniyle çok duygusal geçen bu açılış performansı, internet üzerinden dünyaya aktarıldıktan hemen sonra yayın kesilmiş ve parça o günden sonra 11 Eylül'ün gayri resmi anma şarkılarından bir haline gelmişti.

Amerikalı müzisyen Bobby McFerrin'in 96 çıkışlı The Best of Bobby McFerrin derleme albümünde yer alan Don't Worry Be Happy şarkısıyla devam ediyoruz. Şarkı hiçbir enstrüman kullanılmadan sadece insan sesi ve beden perküsyonuyla kaydedilerek Billboard listelerinde bir numaraya yükselen ilk eser ve Grammy ödüllerinde yılın şarkısı dahil 3 ödül kazanmıştı.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Cezayirli sanatçı Halid'in 96 çıkışlı Sahra albümünde yer alan Ayşe parçası bizlerle. Fransız müzisyen Jean-Jacques Goldman tarafından yazılan eser, Fransa resmi müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiş ve rai müziğinin küresel çapta tanınmasını sağlamıştı.

Yeşil Burun Adaları'nın efsanevi sesi Cesaria Evora'nın 95 tarihli kendi adını taşıyan Cesaria albümünden Petit Pays kaydını dinleyeceğiz. Fransa'da altın plak kazanan ve Grammy adaylığı bulunan albümün bu öne çıkan eseri göçmenlerin barış özlemini anlatıyor.

Beninli sanatçı Angelique Kidjo'nun 94 çıkışlı Ay albümünde yer alan Agolo şarkısıyla devam ediyoruz. Sanatçıya ilk Grammy adaylığını getiren şarkı Yoruba dilinde kulak verin anlamına gelir ve çevre bilincine dikkat çeker.

Kolombiyalı müzisyen Yuhannes'in 2002 çıkışlı Un Dia Normal albümünden Latin Grammy ödüllerinde en iyi rock şarkısı seçilen Adios Lepido şarkısını dinliyoruz.

Fransız İspanyol sanatçı Manu Chao'nun 2001 çıkışlı Proxima Estación Esperanza albümünde yer alan Me Gustas Tu şarkısıyla devam ediyoruz.

Şimdi Meksikalı sanatçı Lila Downs'ın iki farklı albümünden çalışmalarını dinleyeceğiz. Sanatçının 2001 çıkışlı Border albümünde yer alan Mi Corazón Me Recuerda ve Grammy ödülü kazanan Pecados y Milagros albümündeki Mescalito şarkıları ard arda radyolarınızda.

İspanyol vokalist Bebe'nin 2004 çıkışlı Pafuera Telaranyas albümünde yer alan Malo parçası bizlerle. Sanatçıya Latin Grammy en iyi yeni sanatçı ödülünü kazandıran eser, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratan en güçlü protesto şarkılarından biri kabul ediliyor.

los niños duermen.

Kolombiyalı müzisyen Johnny Ramirez'in 2020 çıkışlı Traigo de Escudo a mi Dios albümünde yer alan Latin enstrümanları eşliğinde sığınma, inanç ve manevi korunma temasını işleyen El Moral şarkısı sizlerle.

Programımızın finalinde Havaili müzisyen İsrael Kamakavivo Ole'nin 93 çıkışlı Facing Future albümünde yer alan Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World potpurisini dinliyoruz. Tek bir ukulele eşliğinde kaydedilen ve Meet Joe Black ile 51st Dates gibi birçok Hollywood filminde kullanılan ödüllü eser, dünyaya bıraktığı huzur dolu tınılarla programımızın son şarkısı oluyor. Pervanede bugün barışa, kardeşliğe ve insanlığın ortak umutlarına seslenen eserleri sizlerle buluşturduk. Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen iyileştirici ezgilerin sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner'le birlikte hepinize mutlu ve huzurlu bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki cuma aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Programımızın ilk eserinde tanıdık bir melodinin huzuruyla başlıyoruz. Calum Scott'un You Are The Reason adlı eseri, hayatımızda özel bir yeri olan birine duyduğumuz bağı anlatır. Bazen tek bir kişinin varlığının bize güç verdiğini hatırlatır. İsviçreli çelist Yodok Vue bu melodiyi sözlerden arındırıp çellonun yalın sesiyle yeniden yorumluyor. Şimdi bu içten melodiyi dinleyelim.

Calum Scott bestesi You Are The Reason adlı eseri Yodok Yüen'in çelo yorumuyla dinledik. Bir vals her zaman yalnızca dansı anlatmaz, kimi zaman duyguların en zarif haline dönüşür. Tchaikovsky'nin 1882'de yazdığı Opus 51, 6 parçasının sonuncusu olan Vals Sentimental, Emma Genton'a adanır. Eserin hüzünlü ama zarif çizgisi kemanın sıcak sesiyle daha da belirginleşir, melodi geçmişte kalan ince bir duyguyu taşır gibi ilerler. Eser Abrami'nin kemanı Ben Palmer'ın yönetimindeki Prag Şehir Filarmoni Orkestrası ile buluşarak bu valsi daha geniş ve parlak bir renge taşıyor. Şimdi zarafetiyle zamana tutunan bu melodiyi dinliyoruz.

Piotr Ilich Çaykovski'nin Opus 51 6 parçasından 6 numaralı Vals Sentimental adlı eseri, kemanda Eser Abrami ve Şef Ben Palmer yönetimindeki Prag Şehir Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Mozart'ın oda müziğinde hafiflikle ustalık çoğu zaman aynı çizgide buluşur. Mozart'ın 285 köhel sayılı Re majör flüt dörtlüsü, Mannheim yıllarında ve henüz 21 yaşındayken yazdığı eserlerden biri. Flüt için verilen bir sipariş üzerine doğan bu dörtlüde flüt yalnızca öne çıkan bir ses değil, keman, viola ve cello ile sürekli konuşan canlı bir karakterdir. Allegro tempolu ilk bölümse parlak ve akıcı yapısıyla eserin enerjisini daha ilk ölçülerde kurar. Şimdi dört çalgının aynı canlılıkta buluştuğu bu zarif bölümü dinliyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 285 köhel sayılı Re majör flüt dörtlüsünün Allegro tempolu ilk bölümünü kemanda Ryoto Higashi, viyolada Meguna Naka ve celloda Yusuke Yabe'nin yorumundan dinledik. Bach'ın müziği aradan yüzyıllar geçse de başka yorumlarda yeniden nefes almayı sürdürüyor. 1006 eser sayılı 3 numaralı Mi majör keman partitasının prelüt bölümü, hareketli yapısı ve kesintisiz akışıyla Bach'ın en canlı eserlerinden biri. Timalhof bu tanıdık bölümü keman, yaylı beşli ve piyano için yeniden ele alırken eserin enerjisini koruyup tını dünyasını genişletiyor. Barok dönemin berrak çizgileri bu düzenlemede daha çağdaş ve renkli bir dokuya dönüşüyor. Şimdi Bach'ın tanıdık melodisine açılan bu yeni pencereyi dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın 1006 eser sayılı 3 numaralı Mi majör keman partitasının Prelude başlıklı 1. bölümünden uyarlanan Bach Partita Varyasyon adlı eseri, Tim Ahlhoff'un düzenlemesiyle kemanda Albert Hemsing, piyanoda Tim Ahlhoff ve Norveç Yaylı Beşisi yorumundan dinledik. Bazı finaller eseri yalnızca tamamlamaz, son anda tüm enerjiyi yeniden canlandırır. Tchaikovsky'nin Opus 35 Re majör keman konçertosunun 3. bölümü daha ilk ölçülerden itibaren canlı ve atak bir karakter taşır. Kemanın çevik cümleleri orkestranın güçlü karşılıklarıyla buluşurken müzik giderek hızlanan, parlak ve coşkulu bir akışa dönüşür. Christian Lee'nin kemanıyla Vasili Petrenko yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası da bu yüksek enerjiyi güçlü ve dinamik bir yorumla bir araya getiriyor. Bu enerjik yorumla Allegro Vivace Simo tempolu finali dinliyoruz.

Piotr İliç Çaykovski'nin Opus 35 Re Majör Keman Konçertosu'nun 3. bölümü, Allegro Vivacissimo Tempolu finali, kemanda Christian Lee ve Şef Vasili Petrenko yönetimindeki Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Tango bazen daha ilk ölçüde bulunduğu ortamın havasını değiştirir. Angel Viardot'un El Choclo adlı eseri 20. yüzyılın başında Buenos Aires'te doğar. Tango henüz seçkin salonlarda kolay kabul görmezken eser kısa sürede kendi yolunu bulur ve zamanla Arjantin tangosunun en tanınan örneklerinden biri haline gelir. Cello Project eseri Eckhart Runge ve Jacques Amon'un düzenlemesiyle cello ve piyanonun güçlü birlikteliği içinde yeniden yorumluyor. Şimdi tangonun geçmişten bugüne taşıdığı bu canlı enerjiye sözü bırakıyoruz.

Angel Violdo bestesi El Choclo'yu Eckhart Runge ve Jacques Amon düzenlemesiyle Cello Project yorumundan dinledik. Bir mevsimin değişmesi bazen yalnızca doğada değil, insanın ruhunda da hissedilir. Robert Schumann'ın Opus 38 1 numaralı si bemol majör bahar senfonisini baharın başlangıcı düşüncesiyle tasarlar, müzikte ağırbaşlı bir girişte kısa sürede daha canlı ve aydınlık bir akışa geçer. Pablo Eras Casado yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası bu değişimi güçlü ve parlak bir yorumla ortaya çıkarıyor. Şimdi dingin bir başlangıçtan doğan ve giderek içimizi aydınlatan bu canlı akışa sözü bırakıyoruz.

Robert Schumann'ın Opus 38 1 numaralı si bemol majör bahar senfonisinin Andante un poco maestoso allegro molto vivace tempolu 1. bölümünü Şef Pablo Eras Casado yönetimindeki Münih Filarmoni Orkestrası yorumundan dinledik. Bazı melodiler geçmişi anlatmaz, yalnızca onun bıraktığı hissi taşır. Axel de Chevron Viet'in Sen Felix adlı eseri sakin ve zarif akışıyla hafızada kalan ince duygulara dokunur. Melodi ilerledikçe eski bir anının gölgesi belirir ama hüzne dönüşmeden sıcak ve dingin bir iz bırakır. Şimdi geçmişle bugün arasında sessizce kurulan bu zarif köprüye sözü bırakıyoruz.

Aksöl'de Şevron Viyet bestesi Sen Velix adlı eseri bestecinin kendi düzenlemesi ve yorumundan dinledik. Programımızın son eserinde seçkinin yönünü biraz değiştiriyor ve cazın özgür nefes alan dünyasına açılıyoruz. Keith Jarrett'ın Country adlı eseri güçlü bir melodik çizgiyi doğaçlamanın serbestliğiyle buluşturur. Piyano, saksafon, kontrbas ve bateri arasında kurulan canlı iletişim her anda yeniden şekillenen bir anlatı yaratır. Son eserimizde biraz ritme, biraz doğaçlamaya ve cazın kendine özgü heyecanına yer açıyor. Sözü bu dört müzisyenin aynı anda kurduğu canlı diyaloğa bırakıyoruz.

0: Keith Jarrett bestesi Country adlı eseri, piyanoda Keith Jarrett, tenor ve soprano saksafonda Jan Garbarek, kontrbasta Palle Danielson ve bateride Jon Christensen yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür'le birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız.

Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan, memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan koşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haberi'nin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibariyle başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajını verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. Programımızın ilk durağında İspanya progresif metal sahnesinin son yıllardaki en dinamik enstrümantal oluşumlarından biri olan Chicónia var. Grubun poliritmik yapıları kusursuz bir şekilde harmanladığı albümü Animal Chapters'dan seçtiğimiz Lobizom, TRT Radyo 3 frekanslarında.

İleri frekans progresif öğeleri derin melodilerle buluşturan Floridalı grup Apple to Authority ile hız kesmeden devam ediyor. Grubun güçlü vokalleri ve akılda kalıcı gitar riffleriyle dinleyiciyi yakalayan taze çalışması Never Meant to Let You Down şimdi radyonuzda.

Rotamızı Florida'dan Texas'a çeviriyor. Farklı müzikal etkileri progresif metal potada eriten Capture Orbit'e kulak veriyoruz. Kozmik temaları ele alan topluluğun 2023'te yayınlanan teklisiyle beraberiz şimdi. Phase Shift.

Sırada modern metal sahnesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Reflections var. Topluluğun varoluşsal sorgulamalara ayna tutan parçası Peroxide ileri frekansta.

Programımız İngiliz progresif metal grubu Voices from the Fuselage ile devam ediyor. Bestelerindeki atmosferik yapıyı duygusal vokallerle taçlandıran grubun 2016 yılında yayınlanan albümünde yer alan Inner Child sizlerle.

Genç yaşta müzikal dehasını kanıtlayan Avustralyalı klavyeci Rohan Sharma'nın solo projesi RO1, enstrümantal progresif metal dünyasının son dönemdeki başarılı oluşumlarından biri oldu. Sanatçının Richard Henshall'ın konuk olduğu çalışması Bathysry şimdi sizlerle.

İleri frekansın son konuğu senfonik orkestrasyonları progresif metalin teknik gücüyle harmanlayan Kanadalı topluluk Solaras. Grubun epik atmosferiyle müzikal bir şölen sunan son albümlerinin isim parçası Of Sin and Ruin ile yayınımızı bugünlük noktalayacağız. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam diliyoruz. Hoşça kalın.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta haftanın son buluşmasında zamanın kapılarını aralıyor. 70, 80 ve 90'lı yıllara uzanıyoruz. Plakların çıtırtısından kasetlerin o tanıdık sesine, CD'lere, disco ışıklarından Walkman'lere anılar canlanıyor. Saat 19'a dek. Açılışta Amerikan vokal grubu The Whispers, onların Billboard R&B listelerinde ilk 10'da yer bulan 15 adet 45'lik ve 8 albümleri var. Takvimler 1979 yılını gösterirken kendi adlarıyla yayınladıkları bir numara albümden sözlerinde Smokey Robinson ve Ronald White imzası olan The Temptations cover'ı My Girl Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

The Whispers, The Temptations klasiği My Girl ile listelerde şans ararken ne tesadüf Tina Marie de yine The Temptations yorumuyla müstesna Don't Look Back ile gündeme geliyordu. Şarkı sözlerindeki imzalar yine Smokey Robinson ve Ronald White'a

Temptations coverları listeleri ele geçirirken henüz 12 yaşında olan Stacy Larissow prodüktörlüğünü Van McCoy'un yaptığı ilk albümü Young and in Love'ı yayınlamanın heyecanını yaşıyordu. O albümden Petula Clark coverı Downtown. Hemen ardından 80'lere adım atıyoruz.

2013 yılında 67 yaşında hayata veda eden Jazz Fusion ve Soul efsanesi George Duke buradaydı. Klavyeyi funk, soul, jazz ve elektronik müziğin merkezine taşıyan usta isim 1982 albümü Dream On'da yer verdiği Shine On'la pop duraktaydı. George Duke hayran sayısını hızla artırırken Simon Le Bon'un grubu Duran Duran kariyerinin ikinci albümü Rio ile listelerdeki yerini alıyordu. Radyolarınızda 80'lerin kilometre taşlarından Save a Prayer.

Lobo'nun vokalinden çok klavye melodisinin şarkının merkezinde olduğu Save a Prayer dinledik. Duran Duran listelerde kalıcı olacağının sinyallerini verirken Tuşa'yla hit olan Kaji Gugu yeni şarkılar arayışındaydı. 1983 yılı Mayıs'ında çıkan Hang On Now grubun solo kariyeri için gün sayan vokalisti Limahl'le kaydettiği son çalışma olacaktı. No.

Keçe Gugu, Hang On Now'la kendini İngiltere'de ilk 20'ye atsa da rakipleri gerçekten çok güçlüydü. İşte onlardan biri Stewart Copeland, Andy Summers ve Sting. Efsanevi The Police, bir numara albüm Synchronicity, bir numara 45'lik King of Pain. Hemen ardından sürpriz bir şarkıyla yine 1983.

Pop Durak Nostalji Turu'nda 1983 yılının en özel albümlerinden biri Body Wishes. Sahibi Rod Stewart. Bir numara 45'lik Baby Jane dinledik. Artık 80'lerin tam ortasındayız. İngiliz post-punk ve alternatif rock tarihinin en önemli ve en özgün gruplarından biri Siouxsie and the Banshees. Siouxsie Sioux'un karizmatik vokali ve sahne kişiliği grubu dönemin diğer topluluklarından ciddi bir şekilde ayırır. 1985 yılında Billboard listelerinde ilk 20'ye ulaşan Siouxsie and the Banshees.

90'ların karizmasını hissetmeye sadece iki şarkı kala 1988 yılına ulaşıyoruz. Orada bizi Billboard'un 100 plaklık 45'likler listesinin bir numarasında Cheap Trick ve şarkısı The Flame bekliyor.

Chip Trick'in ardından Roland Orzabal, Kurt Smith ikilisi Tears for Fears'ın 1980'lerin başlarındaki karanlık ve psikolojik New Wave döneminden daha olgun, sofistike ve soul etkili pop anlayışına geçtiğinin en güzel örneklerinden biri. 1989 yılından Olita Adams destekli Advice for the Young at Heart.

1991 yılında çıkan Live Your Life Be Free albümünden Do You Feel Like I Feel dinledik. The Go-Go's kariyerli yıldız Belinda Carlisle buradaydı. Son dakikalara yaklaşırken Alman Eurodance grubu Century, güçlü dans ritmi, elektronik altyapısı ve dönemin ruhunu taşıyan vokal yapısıyla Milli Vanilli cover'ı Girl You Know It's True. Takvimler 1996 yılında.

Pop Durak Nostalji Turu finali için 1994 yılında Eurodance döneminin klasik şarkılarından What Is Love kadar büyük bir hit olmasa da Hathaway'in tarzını en iyi yansıtan çalışmalardan biri Rock My Heart. Rock My Heart.

Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere sevgilerimizi yolluyoruz. Bu hafta programımızda Kanadalı trompetçi Ingrid Jensen'in çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz.

Çağdaş cazın önde gelen trompetçilerinden biri olan Ingrid Jensen, 12 Ocak 1966'da Kanada'da doğdu. Özellikle modern post-bop, yaratıcı caz ve büyük topluluk müziği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Eleştirmenler onu armonik açıdan sofistike, güçlü ve maceracı bir doğaçlama müzisyeni olarak değerlendiriyor. Vancouver'da doğan sanatçı, Berklee Müzik Okulu'nda burslu olarak eğitim gördü ve 1989 yılında bu okuldan mezun oldu. Daha sonra Avrupa'ya giderek Viyana Art Orkestra ile çalıştı ve Avusturya'nın Linz kentindeki Bruckner Konservatuvarı'nda caz trompeti dersleri verdi. Oldukça genç yaşta bu kurumda öğretim görevlisi olması dikkat çekicidir. İlk albümünü 1995 yılında yayınlayan sanatçı, son albümünü Landings adıyla geçtiğimiz Mart ayında yayınladı. Biz de sizlere bu hafta ağırlıklı olarak bu albümden seçtiklerimizi sunacağız. Albümü dinlemeye Amsterdam After Dark, New Body ve Ida Lupino adlı bestelerle başlıyoruz.

Trompetçi Ingrid Jensen 90'ların ortalarından itibaren New York'a yerleşti. Bu taşınma onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Burada Maria Schneider Orkestra, Diva Jazz Orkestra gibi büyük topluluklarda yer aldı. Jensen'in lider olarak yayımladığı ilk önemli albüm Vernal Fields'tir. 1995'te yayımlanan bu albüm onun uluslararası caz sahnesinde tanınmasını sağladı ve Juno ödülünü kazandırdı. Şimdi sanatçının son albümü Landings'i dinlemeye şu bestelerle devam ediyoruz. Handmaiden's Tale, Landings ve The Mercer's Dance.

Ingrid Jensen'ın en önemli özelliklerinden biri Woody Shaw, Art Farmer ve Kenny Wheeler gibi trompetçilerin mirasını modern armonik anlayışla birleştirmesidir. Tekniğinde geniş ve esnek ses aralığı, temiz ve parlak trompet tonu, ileri armonik düşünce, melodik doğaçlama, asimetrik ve modern ritmik yapılar büyük orkestralarda güçlü solo çizgiler öne çıkar. Bu nedenle onu yalnızca geleneksel bir hard bop trompetçisi olarak değil, aynı zamanda modern yaratıcı caz ile büyük topluluk cazı arasındaki önemli isimlerden biri olarak görmek daha doğru olur. Sanatçının son albümü Landings'den şimdi de Many Homes, Many Places ve Home adlı besteleri dinliyoruz.

Trompetçi Ingrid Jensen'ın son albümü Landings'den sonra geçiyoruz sanatçının 1999 yılına ait Higher Grounds albümüne. Bu albümden de iki beste seçtik sizler için. Higher Grounds ve Longing.

Değerli radyo iş dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Nisan 2017 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndan hepinize iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Saat 19.55 ve her cuma olduğu gibi Radyo 3'te canlı yayında yine huzurlarınızdayız. Tonmeisteriniz Cihan Yurdakul, ben Haluk Ertem. Sizleri selamlıyoruz ve bir müzik ziyafetiyle birlikte olduğumuzu sizlere bildirmek istiyoruz. Bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ikinci kez sıra dışı bir kemancıyı Alexander Markov'u ağırlıyor. Bu akşam Matthew Curry yönetecek orkestrayı. Bir dünya starı Alexander Markov, sıra dışı bir keman virtüözü. Ankaralı müzikseverlere ve de elbette Radyo 3'ün siz değerli dinleyenlerine unutulmayacak bir akşam yaşatacak sanatçı. Türkiye'yi çok seviyor Alexander Markov. Yıllardır ülkemizde sayısız konser verdi. Bir hayran kitlesi var. Konserlerinde klasik keman repertuarının yanı sıra elektronik kemanla seslendirdiği kendi besteleriyle de özellikle de genç dinleyicilerin sevgisini kazanıyor. Alexander Markov'un aynı zamanda elektro gitar gibi güçlü sesler çıkarabilen ve altın kaplama bir kemanı var. Bu kemanla sahne alıyor sanatçı ve rock ve klasik müzik arasında köprüler kurmayı başaran bir sanatçı. İzmir'de, İstanbul'da, Bursa'da, Eskişehir'de konserler vermişti daha öncesinde de. Ve başta da söylediğim gibi Ankara'da da bundan önce yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıyı eşlik etmişti. Çağımızın Paganini'si deniyor kendisine. Müzik tarihinin en ünlü virtüözlerinden Paganini'nin 24 kaprisini çaldı New York Carnegie Hall'de ve bu resitalle büyük sansasyon yarattı sanatçı. Doğal olarak Paganini Uluslararası Keman Yarışması'nın da birincisi. Müzik tarihinin en zor ve gösterişli keman repertuarıyla belki de hiç kimsenin ulaşamadığı bir üne kavuştu sanatçı. 54 yaşında olgunluk dönemini yaşadığını söyleyebiliriz. Dünyanın en önemli konser salonlarında çok önemli şeflerle sahneye çıktı. Lorin Maazel, Christoph Eisenbach, Charles Dutoit, Neeme Järvi, Neville Marriner gibi efsane şeflerin yönetiminde sahne aldı. Konuğumuz şef Matthew Curry yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Bu konserde Tommaso Antonio Vitali'nin şakonuyla başlayacak Markov'a eşliğiyle. Alexander Markov, uluslararası ork yarışmalarının rakip tanımayan bir ismi Timur Kalyulin sanatçıya eşlik edecek. Bu eserden sonra Markov, Gluck'un Orfeus ve Eurydice operasından melodiyi seslendirecek. Ardından Sarazate'nin en ünlü ve de en zor eseri olarak kabul edilen Carmen Fantezisi ile sahnede olacak. Carmen operasının canlı, tutkulu dünyasında dinleyicileri bir yolculuğa çıkaracak sanatçı. Konserin birinci bölümü Markov'un elektro keman, ork ve yaylı çalgılarla gerçekleştireceği büyük final adındaki görkemli ve enerjik bir finalle son bulacak. Programın ikinci bölümünde, konserin ikinci bölümünde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Brahms'ın 3. senfonisi için yeniden sahnedeki yerini alacak. Evet, Alexander Markov'dan söz ettik, hemen şunu da belirtelim. Hep kendisi için Rus asıllı Amerikalı.

sanatçı deniyor. Çünkü babası da bir keman sanatçısı Albert Markov'un. Moskova doğumlu, 8 yaşındayken orkestralarda solist olarak görünmeye başladı. Babasıyla birlikte ikili konçerto icra etti ve 14 yaşında Yaşa Heifetz'ten birlikte çalışma teklifi aldı. Daha 14 yaşındaydı ve çok nadir alınabilecek bir davetti bu ve Markov ailesiyle birlikte 1982 yılında daha öncesine göç etti ve 1982'de de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldu. Alkışlardan siz de tahmin ediyorsunuzdur. Orkestra izleyicinin karşısında yerini alıyor. Bugün Konzertmeister Julie'de Yalçın. Timur Kalulin için de birkaç cümle sarf etmek lazım. O da 87 doğumlu, Rusya Federasyonu'na bağlı Udmurt Cumhuriyeti'nde dünyaya gelmiş. Müzik eğitimine St. Petersburg'da devam etmiş. O da Ork'ta hakikaten çok önemli bir genç bir sanatçı olmasına rağmen önemli bir kariyerin habercisi olan başarılara imza atmış. 2016'da Rusya'nın geleceği ve Rusya'nın en yaratıcı lideri adı verilen iki ulusal ödül sahibi Timur Kalulin. Orkestramız hazır. Şimdi şef Matthew Curry, ondan çok söz edemedik, vaktimiz kalmadı. Avustralyalı, 43 yaşında, aslında bir korno sanatçısı. Müzik kariyerine, daha doğrusu şeflik kariyerine 2003'te Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nda başlamış. Evet, şu anda Alexander Markov sahneye geldi, izleyicileri selamlıyor.

Tommaso Antonio Vitali'nin keman ve ork için sol minör şakonunu seslendirdi. Sanatçımız Alexander Markov kendisine orkçu Timur Kavuin ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti. Program devam ediyor. Şimdi Christoph Gluck'un Orpheus ve Eurydice'den Melodi'yi dinliyoruz.

Christoph Gluck'un Orpheus ve Eurydice'den melodi, keman, ork ve yaylılar için bu düzenlemeyi Albert Markov kendisi yapmıştı. Şu anda orkestra üyeleriyle birlikte izleyiciyi selamlıyor. Sanatçı, elbette ork sanatçısı Timur Kavlulin'le birlikte. Nefesli Sazlar orkestraya katılıyor. Şimdi Opus 25 Sarasate'nin Carmen Fantezisi'ni seslendirecek yine Alexander Markov, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ve şu anda orkestra tekrar eser için hazırlanıyor. Bu küçük arada da Markov kulise geçti. Altın kaplama bir kemandan söz ettim başta, biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Şu anda o kemanı kullanmıyor. Sanıyorum bis bölümünde ve kendisine ait olan elektro keman, ork ve yaylı çalgılar bölümünde o kemanla sahne alacak. Evet, şimdi orkestra şefi Matthew Curry de sahnede. Carmen Fantezisi'nde orkestrayı yönetecek ve Alexander Markov'a bu eserde eşlik ediyor.

Matthew Curry yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Sarazati'nin Opus 25 Carmen Fantezisi'nde keman sanatçısı Alexander Markov'a eşlik etti. Vitali'nin şakonuyla başladığı programına Markov Gluck'tan melodiyle devam etti. Şimdi kulise gitti ve tekrar sahneye döndü. Tekrar kulise dönüyor. Aslında bis olarak da çaldığı eser var. Ama Alexander Markov bu kendi bestesi olan büyük final başlıklı eseri, elektro keman, ork ve yaylı çalgılar için bu eseri programda yer alıyor. Sanıyorum o sözünü ettiğim kemanla, elektro kemanıyla sahneye gelecek. Yani zaten eser elektro keman, ork ve yaylı çalgılar için ama hani özelliği biraz da altın kaplama oluşu. Bakalım o kemanla mı sahneye gelecek sanatçı. Klasik konçerto performanslarını ardından bis olarak çalıyor aslında bu eseri sanatçı. Bir köprü, başta da dediğimiz gibi klasik müzikle rock müzik arasında özellikle genç izleyiciler çok beğeniyorlar. Belki de Markov'un tabii ki klasikteki performansına hiç diyecek yok. Çağımızın Paganini'si deniliyorsa orada söz bitmiştir ama popülerleşmesinde elbette rock müziğine selam durması ve işte o köprüyü kurması bunda çok önemli bir paya sahip elbette. Bizim göremediğimiz bölümde ork sanatçısı Timur Kalulin yer alıyor. Şimdi bu eserde elbette onun performansı da önemli. Orkestra hazır ve hep birlikte Alexander Markov'un tekrar sahneye gelmesini bekliyoruz sevgili dinleyiciler. İşler Alexander Markov için, evet işte o, siz göremiyorsunuz ama mavi ceketi, bir rock solisti, elektro gitar solisti gibi kemanını havaya kaldırdı. Mavi ceketi, altın kaplama kemanı, zaten bir elektro gitara benziyor keman ve ben artık bundan sonra susayım ve eseri dinleyelim.

Alexander Markov kendi bestesiyle izleyicilerle birlikte oldu ama devam ediyor sanıyorum. Biz susalım.

Alexander Markov büyük finalde elektro keman, ork ve yaylı çalgılar için bu eserde izleyicilerle buluştu. Yani insanın böyle dili elektro gitara gidiyor. Aslında görmeniz lazım. Belki internette gezinerek bu kemanı görebilirsiniz sanıyorum. Çünkü hakikaten kemanla gitar arası bir formu da var aynı zamanda. Sadece altın kaplama olması değil. Hatta biraz önce eserin son bölümünde ışıklar kapandı ve arşiv bir ışın kılıcına dönüştü, kırmızı. Bundan önceki konserde de yapmıştı bunu. Bir şova dönüştürüyor aslında Markov. Klasik eserlerin sonrasında bis formunda bir final yapıyor. Ve izleyiciden hakikaten büyük beğeni topluyor. Kendisine çiçek sunuldu ve kulise doğru yönlendi Markov. Alkışlar devam edecek. Orkestrayı Markov tekrar geldi. Orkestrayı ayağa kaldırdı. İzleyicileri selamlatıyor. Çok hızlı esere giriyor. O nedenle inanın tedirgin oluyorum. Yani her an yakalanabiliriz eserin üzerine konuşmak istemediğim için diye. Ama tekrar kulise döndü. Tommaso Antonio Vitali'nin keman ve ork için şakonunu çaldı önce orkestra eşliğinde sanatçı. Sonra Gluck'un melodisi vardı programda. Sarazate'nin Carmen Fantezisi ve biraz önce çaldığı eserle, büyük finalle Alexander Markov programını bitirmiş oldu. Ork'ta Timur Kalulgin.

kendisine eşlik etti. Orkestra ayakta ve izleyici ısrarla tekrar sahneye çağırıyor sanatçıyı. Evet, normalde 21 sularında konserin ilk bölümü bitmiş olurdu ama Markov konseri şu anda kendisiyle tabii şefle birlikte selfie yaptılar arkalarına, geri plana seyirciyi alarak ve bu seyircinin hoşuna gitti çünkü selfie'de yer aldığını görünce seyirci artık tamam gidebilirsiniz, bunun final olduğunu hissetti ve bir anda alkış bitti. Evet sevgili dinleyiciler, çok önemli bir sanatçı Alexander Markov. Bu akşam bir kez daha Ankaralı müzikseverlerin gönlünü kazandı ve konserin ikinci bölümü başlamak üzere. Orkestra son hazırlıklarını yapıyor, sahnedeki yerini aldı. İlk bölümde bir kez daha hatırlatalım, Alexander Markov keman sanatçısına eşlik etti orkestra. Timur Kalulin, o da org sanatçısı, birlikte solist olarak yer aldılar sahnede. Ve şimdi Matthew Curry yönetimindeki, Avustralya asıllı sanatçı şef Matthew Curry yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Brahms'ın Opus 90 Fa Majör 3 numaralı senfonisini seslendirecek. Allegro con brio, andante, poco allegretto ve allegro başlıklarını taşıyor. Bu eser şef sahnede, orkestra hazır. Biz sözü orkestraya bırakalım, Brahms'ın 3. senfonisinde.

Matthew Corey yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Johannes Brahms'ın Opus 90 Fa Majör 3 numaralı senfonisini seslendirdi. 4 bölümlü bir eserdi. Allegro con brio, andante, poco allegretto ve allegro başlıklarını taşıyan 3 bölümden oluşuyordu eser. Evet, enstrüman gruplarını tek tek ayağa kaldırarak seyirciye selamlatıyor. Orkestra ayakta. Matthew Corey tekrar kulise dönüyor. Bu gece ilk bölümde Alexander Markov keman sanatçısı, ona orkta Timur Kavlulin eşlik etmişti. Onun seslendirdiği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiği eserleri dinledik. Çok güzel, ilginç bir performanstı. İkinci bölümde de Brahms'ın 3 numaralı senfonisi biraz önce bitti. Matthew Corey kendisine sunulan çiçeği yine bizim görüş alanımızın dışına çıktı ama büyük olasılıkla orkestradan bir kadın üyeye çiçeği verdi. Evet, Matthew Corey nerede göremiyoruz. Orkestra ayakta, izleyiciler alkışlamaya devam ediyor. Yine evet, üyelerin arasında dolaştı. Şu anda Konzertmeister Julie de Yalçın'la tokalaştı. Ve artık konser bitti diyebiliriz. Hani başka bir etkinlik var mı diye bekliyoruz ama hayır. Matthew Corey önce hanımefendiler deyip orkestra üyelerini kulise doğru eliyle işaret ederek davet etti. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki birlikteliğimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Tonmeister Cihan Yurdakul programı.

hazırlayan Sibel Nart, ben Haluk Ertem. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonundan hepinize mutlu geceler, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 28 Nisan 2017 Cuma akşamı verdiği konserin tekrar yayınını sunduk.
1: Küçük konser başlıyor. Bu programımızda ilk olarak Danny Gülter'in La Retorique de Dio adlı eseriyle başlıyoruz. Lüt sanatçısı Louis Pernot seslendiriyor.

Lut sanatçısı Louis Pernod, Deniz Gulten'in La Retorique de Dio adlı eserini seslendirdi. Programımız Giovanni Battista Fassolo'nun Opus 8 3 numaralı Ave Maristella adlı eseriyle devam ediyor. Org sanatçısı Federica Del Sordo eşliğinde Alberto Turco yönetimindeki Verona Nova Scuola Gregoriana Korosu'ndan dinliyoruz.

Giovanni Battista Fasolo'nun Opus 8 3 numaralı Ave Maristella adlı eserini org sanatçısı Federico del Sordo eşliğinde Alberto Turco yönetimindeki Verona Nova Scuola Gregoriana Korosu'ndan dinlediniz. Programımızda şimdi de Chiara Margherita Cozzolani'nin O Mi Domina adlı madrigalini Warren Stewart yönetimindeki Magnificat Odo Korosu seslendiriyor.

Chiara Margarita Kotsolani'nin Omi Domin adlı madrigalini Warren Stewart yönetimindeki Magnificat Bodo Korosu seslendirdi. Programımızda son olarak Giovanni Battista Riccio'nun 4 numaralı sonatını sunuyoruz. Giovanni Antonini yönetimindeki Il Gilardino Armonico topluluğu yorumluyor.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Duran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Erdoğan, memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Tahriklere rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz, dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek, dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 zirvesinde sermaye, teknoloji ve bilgi arasındaki mesafeyi kaldırmak istediğini söyledi. Trabzon'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen kurum, Türkiye'nin çevre yaklaşımını paylaştı. Denizlerin korunması gerekliliğinin altını çizdi. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü Sözleşmeler Ziya Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziya Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin batmasına ilişkin yeni görüntüler de dava dosyasına girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. İsrail unsurları Lübnan'ın güneyine saldırdı. 1100 ton patlayıcı kullandı. Patlamalar 4,1 büyüklüğünde depreme eşdeğer sarsıntıya yol açtı. Saldırıların gölgesinde İsrail-Lübnan müzakerelerinin 8. turu içinde takvim belli oldu. Görüşmeler 15-16 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.

0: Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketini vurdu. Rus topraklarına yapılan saldırılarda 3 kişi öldü. Rusya da Kiev'de çok sayıda noktaya saldırı düzenledi. 2 Ukraynalı hayatını kaybetti. Kremlin, nükleer silah yasağını kaldırmaya hazırlanan Litvanya'yı da uyardı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ses Tiryakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşam ilk olarak Estonya'da çalışmalarını sürdüren X-Panda grubunu dinleyeceğiz. 2009'da bir şarkı yarışması için bir seferliğine toplanan ekip, yarışmada başarılı olunca devam etme kararı aldı ve 2010'da ilk albümleri Flight of Fancy'yi yayınladı. Bu başarılı albümden seçtiğimiz Black adlı şarkısıyla TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız X-Panda ile başlıyor.

Sırada İtalyan senfonik rock projesi New Trolls var. Klasik müzikle rock ve folk müziği başarılı bir şekilde harmanlayan New Trolls'dan Concerto Grosso albümlerinin ilk 3 bölümü Allegro, Adagio ve Cadenza radyonuza geliyor.

İngiliz grup Mosley Autumn'la devam ediyoruz. 1996'da kurulan grubun Renaissance, Genesis gibi isimlerden etkilenerek özgün yorumlarını ortaya koyduğu 10 stüdyo albümü bulunuyor. 2012 tarihli çalışmaları The Ghost Moon Orchestra'nın açılış şarkısı Unquiet Tears radyonuza geliyor.

Sırada Volto var. Tool grubu davulcusu Danny Carey'in yer aldığı Fusion triosuyla 2000'lerin başında bir caz kulübünde birlikte çalan Carey, gitarist John Ziegler ve basçı Lance Morrison'ın etrafında Volto grubunu oluşturdu ve 2013'te ilk ve tek stüdyo albümleri Incitari'yi yayınladı. Albümün kapanış şarkısı I'm Cold Now radyonuza geliyor.

Progressive rock dünyasında Polonyalı grupların özel bir yeri var. Onlardan biri de Retrospective. Bir başka Polonyalı grup olan Riverside başta olmak üzere King Crimson, Dream Theater ve Pink Floyd gibi isimlerden etkilenmiş grubun 3 stüdyo albümü bulunuyor. Lost in Perception albümünden seçtiğimiz şarkıları Lunch'la Radyo 3'te Ses Tiryakisi devam ediyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Veda etmeden önce Journey'den dinleyeceğimiz enstrümantal bir şarkı When the Love Has Gone radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi'nde yeniden buluşmak dileğiyle müzik dolu günler, mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Nota ile yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde gitarist Paul Ritchie'nin The Path albümünden 5 parça yer alacak. Besteler Paul Ritchie'ye ait. İlk dinleyeceğimiz parça Major Luke adını taşıyor. Elektrik piyanoda Michael Wolff, basta Anthony Jackson, davulda Steve Jordan, vurmalı çalgılarda da Manolo Badrenya yer alıyor.

Gitarist Paul Ritchie'nin The Path albümünden ikinci olarak Whenever adlı parçayı dinleyeceğiz. Biraz önce dinlediğimiz parçadaki müzisyenlere ilave olarak soprano saksafonda Alex Foster da yer alıyor.

Gitarist Paul Ritchie'nin The Path albümünden şimdi Lobo adlı parçayı dinliyoruz. Tuşlu çalgılarda Hugo Fattoruso, basta Anthony Jackson, davulda Jojo Kuo, vurmalı çalgılarda Ramon Echegaray ve Arturo Prendez, soprano saksafonda J. Rodriguez Sierra, vokalde de Abdullahi Diabate yer alıyor.

Gitarist Paul Ritchie'nin The Path albümünü dinlemeyi Around the Block adlı parçayla sürdürüyoruz. Piyanoda Hugo Fattoruso, basta Anthony Jackson, davulda da Yuri Morera yer alıyor.

Gitarist Paul Ritchie'nin The Path albümünden son olarak September Glide adlı parçayı dinleyeceğiz. Org'da Hugo Fattoruso, basta Anthony Jackson, davulda Steve Jordan, vurmalı çalgılarda Manolo Badrenya, flügelhorn'da da Randy Brecker yer alıyor.

TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde saksafoncu Melissa Aldana'nın Feeling albümünden de birkaç parça yer alacak. Albümde piyanoda Gonzalo Rubalcaba, basta Peter Washington, davulda da Kush Abade yer alıyor. İlk dinleyeceğimiz parça Salvador Levy'nin bestesi olan La Sentencia.

Saksafoncu Melissa Aldana'nın Feeling albümünden, ikinci olarak Cesar Portillo de la Luz'un bir bestesi olan Dime Si Eres Tu adlı parçayı dinliyoruz.

Saksafoncu Melissa Aldana'nın Feeling albümünden şimdi Marta Valdes'in No Te Empenes Mas adlı bestesini dinleyeceğiz. Vokalde

0: Değerli müzikseverler, bu haftaki programımız da böylece sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.
1: Mavi Nota. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Johannes Brahms'ın klarinet ve yaylı çalgılar dörtlüsünü içeren Opus 115 Si minör klarinet kentetini ve Edward Elgar'ın orijinal bir tema üzerine 14 çeşitlemeden oluşan Enigma varyasyonlarını dinleyebileceksiniz. Programımızın ilk bölümüne Franz Liszt'le başlıyoruz. Bestecinin solo piyano için kaleme aldığı Macaristan'ın ikinci milli marşı olan Sozat üzerine fantezisini Clara Kormendi seslendiriyor.

Franz Liszt'in Macaristan'ın ikinci milli marşı Sozat üzerine fantezisini piyanist Clara Kormendi seslendirdi. Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın solistler, koro ve çalgı grubu için Meryem Ana'nın acılarını konu alan bir dinsel eser türü olan Stabat Mater'iyle devam ediyoruz.

Giovanni Pierluigi de Palestrina'nın Stabat Mater'ini solistler İsviçre Radyo Korosu ve Theatrum Instrumentorum topluluğundan dinledik. Ludwig van Beethoven'ın 1806 yılında Heinrich Joseph von Collin'in aynı adlı tragediyası üzerine yazdığı Opus 62 Coriolan Uvertürü var sırada.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 62 Kori Olan Uvertürünü Manfred Honeck yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın Altılar adlı besteciler grubunun tek kadın üyesi Germaine Taillefer'in 1953 tarihli Arp Sonatı ile devam ediyoruz.

Germain Tayfer'in 1953 yılında kaleme aldığı Arp Sonatı'nı Godeli ve Schramm'dan dinlediniz. Heinrich Ignaz Franz von Weber var sırada. 17. yüzyılda Avrupa'da çok ünlü olan bestecinin Re majör Battaglia adlı eserini Metamorphosis topluluğu seslendiriyor.

Heinrich Ignaz Franz von Weber'ın Re majör Battaglia adlı eserini Metamorphosis topluluğu seslendirdi. Johannes Brahms'ın klarinet ve yaylı çalgılar dörtlüsü için kaleme aldığı Opus 115 Si minör klarinet kentetiyle devam ediyoruz.

Johannes Brahms'ın Opus 115 Si minör kentetini klarinette Thomas Fredli ve Sine Nomine Quartet'ten dinlediniz. Edward Elgar'ın orijinal bir tema üzerine 14 çeşitlemeden oluşan Enigma Varyasyonları başlıklı eseri var sırada.

Edward Elgar'ın en ünlü eserlerinden biri olan Enigma varyasyonlarını Christopher Warren Green'in yönettiği Bergen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü 2011 yılında hayata veda eden Çek besteci Josef Suk'a ait Eleji başlıklı piyanolu trio ile sona eriyor.

Yosef Suk'a ait Eleji başlıklı piyanolu triyoyu kemanda Yosef Suk, Yosef Huhro ve Jan Panenka'nın 1987 tarihli kaydından dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Programımızın bu bölümü 1922 yılında kurulan BBC Philharmonic Orkestrası'nın 7 Ağustos 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkiyle başlıyor. Jon Storgårds yönetiminde sahne alan topluluğun solisti Hans Abrahamsen'in korno konçertosunu seslendirmek üzere davet edilen 1965 doğumlu Alman korno sanatçısı Stefan Dohr. Konser programından ilk olarak Robert Schumann'ın Alman romantizmini yansıtan ve premierinden sonra aldığı olumsuz eleştiriler sebebiyle bestelediği tek opera olarak kalan Genoveva'nın uvertürünü dinliyoruz.